0: Pero la que da que no quiero pasar. Sıxır gelsmez. Gelsmez.
1: Otluk şarısı. Qabmuğun ye.